0: like snails, and I like horses.
1: Ne de güzel kulakların var. Ne de güzel kulakların var. Altın küp.